sıcak içimde hatıralar. Resimler solmayacak kaderde sana ait.